yakalarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin bebeğim?

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam. Radyo
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Namütenayi muhabbet.

19 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bu sabahta namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, 9'a kadar radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Perşembe sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi, dışarıda güzel bir hava var. Dün böyle buram buram bir sonbahar yaşadıktan sonra bayağı ama ya, evet bildiğin sonbahar yani. Bugün hava olarak serin bir sabaha merhaba diyoruz. Ama ve lakin güneşi de görüyoruz. Artık araçlarda kaloriferleri açmaya başladık. Özellikle sabah yolculuğu yapanlar, sabah erken saatte evden çıkanlar bir soğuk oluyor yani, bir hissettiriyor. Efendim gelin 2 saati paylaşalım, sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Manifest, Zamansızlık radyonuzdaydı. Efendim bakınız, bir zaman yolcusu 4413 yılından geldiğini söyledi ve 2028'i işaret etti. Oğlum direkt değiştirsene madem. İngiliz ajan tek tek anlatmış efendim. Bak, başarısızlık ihtimali %50 olan gizli bir görevle geleceğe gönderildiğini öne süren, İngiliz Savunma Bakanlığı için çalışan Lewis Walker, 4413 yılında karşılaştığı ürkütücü manzarayı ve insanlığın kaderini belirleyecek kritik 2028 detayını tek tek anlattı. Oğlum 4413'ten bana ne? Yani tamam, hani gelecek nesilleri düşünmek tabii ki önemli bir olgunluk. Günümüzde pek düşünülmüyor ama nedir, çevre olarak düşünmek gerekiyor. Yaşam olarak düşünmek gerekiyor, düşünce olarak düşünmek gerekiyor falan filan, ama şimdi sen 4413'ten bahsediyorsun. Şimdi ne yapayım yani o zaman, yani o yıllarda eğer kıyamet miyamet kopmadıysa, hala yaşıyorsa insanlık, bunu ben yokum. Ama yani komple hiç yokum yani ben. Hani o zaman yani 4413 yılında yaşayanlar benle ilgili bir kalıntı bulursa, benden kastım biziz yani. Hani tarihi bir değeri olduğu için müze falan yaparlar bizden. 2028'de ne oluyor? Ne yapıyoruz 2028'de? İngiliz vatandaşı Walker gizli bir deney kapsamında 1977 yılından, bak 1977 yılından 4413 yılına gönderildiğini ve gelecekte insanlığın büyük ölçüde ortadan kaybolduğunu gördüğünü iddia etti. Normal. Walker 2018 yılında yayınlanan bir videoda zaman yolculuğu yaptığını öne sürerek dikkat çekici iddialarda bulundu. Ama sen de gizli bir görev diyorsun, zırt pırt gidiyorsun giriyorsun. Bu bir sakin dur bak. Adam bak gidiyor, ondan sonra ben diyor 4413'e gittim diyor. 1977 yılında çıktım yola diyor. Gizli bir görevle diyor gittim diyor. Sonra yine gelmiş bu 2018'de tekrar bir videoda konuşmuş yani. Gelgitler yaşadığı kesin. Walker'ın anlatımına göre kendisi 1970'lerde İngiltere Savunma Bakanlığı için çalışıyor ve son derece gizli bilgilere erişebiliyordu. 1977 yılında ise gizli bir zaman makinesinin test edilmesi için seçildiğini öne sürdü. Bak sen İngiltere neler çevirmiş. Walker deneyin başarılı olma ihtimalinin yaklaşık %50 olduğunu söyledi. Başarısızlık halinde ise zaman ve mekanda sonsuza kadar kaybolabileceğini veya farklı boyutlar arasında sıkışıp kalabileceğini iddia etti. Demek ki deney başarılı olmuş. Ne güzel. Walker'a göre deneye katılması karşılığında kendisine 250 bin sterlin teklif edildi. Oğlum her şey para değildir ya. Hep onu teklif ettiler, bunu teklif ettiler. Neyse. İddiasına göre Walker daha sonra Manş Denizi'nin altında bulunan gizli bir tesise götürüldü. Burada yalnızca zaman yolculuğu değil, ışınlanma ve zihin okuma gibi teknolojiler üzerinde de çalışmalar yürütülüyordu. Bak 1970'lerde İngiltere'nin geldiği teknolojik seviyeye bak sen.

göstermekti. Ancak deney sırasında bir şeylerin ters gittiğini ve kendisini planlanandan çok daha uzak bir tarihte 4413 yılında bulduğunu iddia etti. Deney tam başarılı olmamış. Tamam, nasıl döndün? Bak, Walker 4413 yılında uyandığında kendisini fütüristik bir hastanede bulduğunu anlattı. İddiasına göre hastanede insan personel bulunmuyordu. Görev yapanların tamamı insan benzeri robotlardı. Bak, sinyaller bugünden gelmeye başladı. Bak diyoruz, bak bu insansı robotlara aman dikkat diye. Hastanenin dışına çıktığında ise uçan araçların bulunduğu son derece gelişmiş bir şehir gördüğünü öne sürdü. Tamam, buradaki tehlike ne, gayet güzel bak. Walker gelecekte insanların bugünkü haliyle var olmadığını, çok uzun zaman önce teknolojiyle birleştiğini ve geriye yalnızca robotların kaldığını söyledi. İnsanlar ne yapıyor sırada? Çayır çimen geze geze, oy oy. Ayrıca 2028 yılından geldiğini iddia eden başka bir zaman yolcusuyla karşılaştığını da öne sürmüş. Oğlum baya baya millet zamanda yolculuk yapıyor. O oradan 2028'e yola çıkıyor. Diğeri oradan başka zamandan çıkıyor. Hikayenin daha önceki haberlerinde bu iddianın yanı sıra zaman yolculuğu teknolojisinin 2028 yılında kamuoyuna açıklanacağı öne sürülüyor. Ne kaldı şurada? Valla olur, bak alırız. Paramız yeterse alırız yani. Birikim yaparız. Yani mobil mi olacak? Yani evlere mesela olacak mı? Ya da mesela bir telefon uygulaması mı olur? Açacaksın, düğmeye bas mesela, kameraya bak. Mesela abonelik ücreti ne olur onda? Bir de dönüş garantili mi? Walker'ın 4413 yılına yaptığı öne sürülen yolculuğa ilişkin herhangi bir fotoğraf, nesne veya başka bir doğrulanabilir kanıt bulunmuyor. Ama adam ajan, şimdi bak diğer taraftan baktığında bunu belli etmemesi lazım. Yani gizli bir görev bu. Bakma şimdi açıklama yapıyor mu? Olsun. O olsun, o kadar olur. Walker'ın anlatımına göre robotlar daha sonra onu 1977 yılına dönebileceği bir zaman istasyonuna götürdü. Böylece hikayenin sonunda geçmişe geri döndüğünü iddia ediyor. Hikayeyi de iyi yazmış. Robotlarla pazar. Abi biz seni göndeririz ya, 1977'ye döndü göndeririz, ne olacak canım? Videonun yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Walker'ın anlattığı yolculuğun gerçekleştiğini doğrulayan bağımsız bir kanıt ortaya çıkmadı. Kanıt arayanların da bence incelenmesi lazım. Burada tamam, bu arkadaşı çok incelemeye gerek yok esasında. Ama kanıt arayanların da bir bakılması lazım yani. Bir hani ruh hallerine. Onlar hangi yıldan gelmiş? Bunlar önemli detaylar. O yüzden efendim, böyle size sağda solda ne bileyim hani ben zaman yolculuğu yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diyen birileri olursa inanmayın, para isterlerse vermeyin. O para gelmez, ben size söyleyeyim. 07:25 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S 95.6 burası. Günaydın, kolay gelsin. Çok dondum, kış gibi bir sabah demiş Senem. Vallahi öyle. Bak dün keza öyleydi o yağmur. Ya ne güzel yağdı öyle ya. Yani dün bildiğin sonbahar. Yani sonbaharın sonlarına doğru bir gündü. Tam böyle sonbahar başladı. Yani sonbaharın bu günleri değil, sonbaharın sonlarına doğru bir gündü. Bu sabahta birdenbire soğuk bir sabah yani. Günaydın Mahmut Bey, Perşembe günündeyiz. Çok güzel adım adım ilerliyoruz. Haftanın sonunda saygılarım da demiş Aynur. Günaydın, hoş geldin. Bir adet Sibel Can ve APO. İkisini bir arada dinleyelim. Çok güzel şey. Tam böyle bu saatte henüz daha afyonları patlamayanlar için. Özellikle aracınızdaysa bir tık daha böyle bir sesi açabilirsiniz. İyi gelir. Sabah böyle uyan kahve tadında. Kahve tadında. Sonrasında buradayız.

Kıyamam radyonuzdaydı. Efendim 2009 doğumlulara. 2009 doğumlular bakın. Ömür boyu sigara yasağı geliyor. Tiryakilikte yaşa takılanlar. O zaman kademeli de gelmeli sonra. Yani burada bir günle bak bir günle kaçıranlar olacak bunu. Ben bu senaryoyu başka bir yerden hatırlıyorum ama dur bakalım. İrlanda sigarasız bir nesil için tarihi bir adım atıyor. 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğanlara sigara, elektronik sigara ve nikotin ürünlerinin satışı tamamen ve ömür boyu yasaklanıyor denmiş. Vallahi yani evet. Hani hali hazırda yaşı biraz kemale ermiş olanı buna ikna etmek çok kolay olmayabilir belki ama hazır bak yol yakınken ağaç yaşken eğilir yani. Milletvekili Ryan, Malcolm Ryan, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan tüm kişilere tütün, nikotin ve elektronik sigara ürünlerinin satışını ve tedariğini ömür boyu yasaklamayı hedefleyen özel bir üye yasa tasarısını İrlanda parlamentosuna sundu. Tasarı elektronik sigaraları ve nikotin poşetleri de dahil olmak üzere tüm nikotin ürünlerini kapsayan kademeli bir yaş sınırı getirerek sigarasız bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Komple sigarayı direkt yasaklasanız komple. Yani şu atıyorum şu tarihten itibaren diye. Şimdi burada bak 1 Ocak 2009 doğumlular. Mesela 31 Aralık 2008'de doğanlar işte onlar TYT oluyor. Tiryakilikte yaşa takılanlar oluyor. Onlar da mesela bir günde kaçırmış oluyor bu yasağı. Maldivler ilk ülke olmuş efendim. 2025 yılında Maldivler nesiller boyu sürecek bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülke olurken Birleşik Krallık Parlamentosu da benzer bir yasa tasarısını geçtiğimiz Nisan ayında onaylamıştı diyor. Ryan, İrlanda'da her hafta yaklaşık 100 kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1000 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını vurguladı. Tütün kullanımının devlete maliyetinin sağlık ve sosyal yardım harcamalarında yıllık 10 milyar avroyu aştığını belirten Ryan, büyük tütün şirketleri artık elektronik sigaralarla gençlere hedef alarak yeni bir bağımlı nesil yaratmaya çalışıyor. İrlanda bu mücadelede öncü rolünü sürdürmelidir demiş. Güzel, tamam. Mevcut kullanıcıları kapsamıyor diyor. Mevcut kullanıcı. Bak halen sigara veya elektronik sigara kullanan yetişkinler bu ürünleri almaya devam edebilecek. Ancak 2009 ve sonrasında doğanlar bu imkandan yararlanamayacak. Amacımız en nihayetinde bu ürünleri yasal olarak hiç satın alamayacak bir nesil oluşturmak demiş. Tamam, bunun mesela daha pratik bir yolu var esasında. Abi niye hiç kimse bu sigara yapan, üreten bu büyük şirketlere bir şey demiyor? Bak diyorsun ki işte yasak koyacağım 2009'dan sonrakiler almasın. Ondan sonra işte veya işte çeşitli kısıtlama haberleri görüyoruz. Yani dünyanın her yerinde var bu. Şimdi dünyanın her yerinde varsa bu şirketlere neden kimse bir şey demiyor? Hani nasıl bir güçle korunuyorlar? Nasıl bir planın parçalarılar? Buradan komplo teorilerine giriyoruz. Programımız enteresan böyle akşam kuşağında haber kanallarında yayınlanan hani her şeyin altından başka bir şey arayan ve her konuda uzman olan konuk tadındayız efendim şu an. Her konuda ne sorarsan sor hepsini biliyorum ben. Ve hani ne bildiğimi de tam olarak bilmiyorum, o ayrı. Ama biliyorum. Şimdi burada yani niye kimse bu sigara üretici firmalara, bak Amerika'da dahil olmak üzere, zaten Amerika'dalar, bir şey demiyor mesela. Kalkıyorsun hala hep vatanda, tamam evet bu zararlı mı, zararlı. Bunun aksini iddia eden var mı, yok. Hatta elektronik sigara normal sigaradan daha zararlı mı, evet daha zararlı. Bunun aksini iddia eden de yok. Niye yasak, yani niye bu şekilde bir yasak, yani alana yasaklıyorsun.
satanı yasakla, yani satılmasını yasakla, yani üretilmesini, yani satılmasına kastım. Madem öyle. Şimdi mesela bir Amerika istese, yani bütün ülkeler istese daha doğrusu, o firmalar kapatılmaz mı? Kapatılır. Kapatılmadığına göre ya da kapatılamadığına göre yıllardan beri demek ki başka bir şey var işin altında. Hani bazen komple teorisi aramak da lazım. Durum böyle. 1 Ocak 2009 doğumlular ve sonrası. Efendim İrlanda'da eğer bu yasa kabul edilirse artık sigara alamayacaklar. Yani herhangi bir şekilde yaşı kaç olursa olsun sigara satışı kesinlikle yasak olacak onlara. Evet doğru, güzel bir şey de yani eksik. Yeterli değil. Şey, anlatmaya çalıştığımız tamamıyla bu. Ay ay ay ay ay ay. Sabah kahvemden sonra radyom ve Sibel Can'la güne başlarım diyor Aynur. Her sabah mı? Bir Sibel Can mutlaka olacak diyorsun yani. Aslı günaydın Mahmut Bey. Kolay gelsin. Bir teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Öznur, kesinlikle soğuk bir sabah. Galiba sonbahardan direkt kışa geçiş yaptık demiş. Yani evet. Öyle bir durum yaşadık. Kadir Bey hadi yırtın yaştan kurtardım diyor. Ya bunu Kadir'cim bir günle kaybedenler var, onların hakları ne olacak? O yüzden biz burada TYT'dense neydi TYT? Tiryakilikte yaşa takılanlar. Kademeli bir sistem. ...0533-155-4000... WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsınız, oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Reklam.
5: Radyo S.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Suat Sına, 10.50 radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, hep söylüyoruz, dolandırılıyoruz diye. Yani evet. Hemen hemen her gün, bugün de güne yeni bir dolandırıcılık haberiyle merhaba. Çeşidi de çok fazla. Hani sabit bir konu üzerinden dolandırılmıyoruz. Yani pek çok yerden aynı anda dolandırılabiliyoruz. Efendim, bu defa bakınız, güzellik vaadiyle 10 milyonluk vurgun denmiş. Güzellik vaadiyle nasıl yani? Biri bana geliyor, abi seni güzelleştireceğiz, at oradan 50 bin lira. Direkt mi yani? Hani parayı atınca evet evet kesinlikle. Para hesabımıza düştüğü andan itibaren sen bir güzelleşiyorsun. Bir böyle bir endamın falan bir değişiyor. Neymiş efendim, burada nasıl dolandırmışlar milleti? İstanbul'da Güzellik Merkezi adı altında vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, ha bir de işletmeye gidiyorsun yani, hani o kadar rahatlar. Burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şubeleri de var anladığımız kadarıyla İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da. 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. O 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle kadınları merkeze davet edip dudak dolgusu, ya şu dudak dolgusu da. Şimdi elbette herkesin kişisel zevkidir. Sonsuza kadar saygı duyuyoruz. Hiç mesele değil. Ama yani şimdi... Abi o kadar da fazlasına... Tamam olur. Mesela benim şahsi görüşüm hiç olmaması tarafından. Yani orijinal neyse, ama tabii ki dediğim gibi kişiye göre değişir. Saygı duyarız ama şimdi o kadar da fazlası. Bir de galiba dudak dolgusu yapınca herhalde şu fotoğrafı çekip paylaşmak şart oluyor. Yani böyle bir imza mı atılıyor artık bilmiyorum. Şu yani klasik böyle öpücük şeyi vardır ya. Öpücük pozu. Öpücük pozu, öpücük görüntüsü. Hani o koca koca dudaklarla herhalde ya bir sözleşme imzalanıyor. Hani kardeşim bu operasyonu yaparız ama yaptıktan sonra hemen Instagram'da böyle bir story atıyorsun. Bir de o fotoğraf çıkıyor diye. Abi ne bileyim yani. Bak toparlamaktır hani böyle, ne bileyim, belki çok küçük geliyordur, eyvallah. Bak eyvallah ama o kadar fazlasına da. Çok yapay değil mi hakikaten ya? Yani çok çok yapay bir görünüm olmuyor mu daha doğrusu? Neyse, dediğimiz gibi o ayrı bir şey. Nerede kalmıştık? Ha, dudak dolgusu, kalıcı makyaj gibi küçük işlemler yapacaklarını belirtip prosedür diyerek gizlice sahte senet imzalattıkları ve bu yöntemle 10 milyonluk vurgun yaptıkları öne sürüldü. Mağdurlardan Amine Sertkaya. Ben de diyecektim, bu haberde bu kadın fotoğrafının işine ne alaka diyecektim mi? Tamam, bu mağdurun fotoğrafıymış. Arkadaşımla Kadıköy'de gezerken kampanya bahanesiyle bizi güzellik merkezine götürdüler. Meğer senet imzalatmışlar, beni icraya vermişler. Ben de şikayette bulundum dedi. İşte her merkeze gitmeyeceksin. Bilindik, tanındık yerlere yani bu işe gideceksin. Gideceksen eğer paldır küldür yol üstünde çeviren birisini dinlemeyeceksin yani. Ne olursa olsun oraya bakacaksın, hani kurumsallığı nedir? Böyle bir firma hakikaten var mı? İyi midir, kötü müdür? Mesela pek çok bu şeylerle ilgili, bu operasyonlarla ilgili, güzellik operasyonlarla ilgili pek çok maalesef kötü haberler de duyuyoruz. O yüzden hani iyi bir araştıracaksın. Öyle yoldan biri geliyor, ablam gel biz seni güzellik merkezine, şu dudakları bir doldurtalım be. Şu dudakları doldurtalım da sen de öyle bir fotoğraf çek, sen de paylaşmak istemez misin? Öyle her böyle teklif edere gidersen yani işte ondan sonra maalesef dolandırıyorlar. Neyse, geçmiş olsun, en azından yolun yakınından dönülmüş, çok da havayım olabilirdi, geçmiş olsun. 7.49 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim, perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesindeyiz. Sendrom günlerinden bir tanesindeyiz. Allah'ın vermediği güzelliği parayla mı alacaksınız? Ben karşıyım estetiğe, şahsi görüşüm
Kendi adıma söylüyorum demiş Aynur. Yani bak mecburi bir şey vardır, o ayrı. Ama onun dışında mesela çok fazla öyle yani, ya da şöyle söyleyeyim, hani yaptırırsın eyvallah da. Hani böyle karşıdakini de böyle gözüne sokarcasına. Yaptır, kendini iyi hissetmek için yaptır istiyorsan. Yani ben de karşıyım ama yani dediğim gibi o beni bağlayan bir şey değil. Kişinin kendi hür iradesi. Ay. Efendim, göçmen konutlarında trafik yoğunluğu başlıyor deyip konuyu dağıtalım. Görükle Kavşağı çıkışına kadar bu yoğunluk devam ediyor. Sonrası durum iyi. Nereye kadar? Şu dakikalarda bizim görebildiğimiz şekliyle söylüyorum tabii ki haritalardan. Küçük Sanayi geçiyorsunuz, şehir merkezi istikametinde trafik yoğunluğu artmaya başlıyor. Ataevler civarı bir hayli yoğun. Devamında Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer metroya kadar trafik bayağı bir yoğun. Sonrası biraz sakinleşiyor. Acemlere girişle beraber yoğunluk artıyor. Neden? Çünkü Mudanya yolu da oradan gelmeye başlıyor. Ve Acemler yoğun şehir merkezi istikametinde. Ama Acemler çıkışına kadar sadece bu yoğunluk. Sonrasında iyi. Kültür Park'a yaklaştığınız zaman bir trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Kültür Park, Meridos. Ardından Kent Meydanı'ndan sonra trafik yine baya normale dönüyor. Karşı istikamete baktığımızda ise karşı istikamet şu dakikalarda daha yoğun. Belirli noktalar özellikle. Bak, Meridos'la beraber Meridos'tan geçtiğin anda trafik yoğunluğu başlıyor sevgili dinleyenler. Nereye kadar? Paşa Çiftliği dahil Acemler. Acemler'de de yoğunluk var. İzmir istikametinde Nilüfer metroya kadar bu yoğunluk devam ediyor. Sonrasında biraz sakinliyorsunuz. Beşevler, Ataevler arası yoğun. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Beşevler'den sonra Küçük Sanayi'ye kadar trafik yoğunluğu var. Devamında durum iyi yine. Mudanya yolunda ise Karaman metroya gelmeden önce, yani İhsaniye metro diyelim biz buna. İhsaniye metrodan sonra trafik yoğunluğu kendini gösteriyor. Devamında zaten Acemler'e bu şekilde ilerliyorsunuz. Organize Sanayi Ata Bulvarı arası yine trafik yoğun sevgili dinleyenler. Burada ağır ilerliyor. Devamında yoğun akıcı konuma doğru geçiyor. Karşı yöne baktığımız zaman Koru Park'a yaklaştığınızda bir trafik yoğunluğu göreceksiniz. Trafiğin ağırlaştığını göreceksiniz. Sonrasında normale dönüyor. Geçit Kavşağı yine yoğun diyebiliriz. Durum böyle. Görebildiğim yerlerde, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli.

İnce ve Serdar Ortaç, Romantik Aşk radyonuzdaydı. Pekala. İnternetten alışveriş yapanlara uyarı yapıldı demiş efendim. Yapmayın. İnternetten alışveriş falan yapmayın. Ne olmuş yine, ne yapmışız? İnternetten alışveriş yapan tüketiciler sipariş bahanesiyle platform dışı ödemeye yönlendiriliyor. Ha, uzmanlar SMS, WhatsApp, telefon veya elektronik posta üzerinden gelen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunması gerektiğini aktarıyor denmiş. Buradan şu mudur efendim, bir alışveriş sitesine giriyoruz. Şu hep beraber bildiğimiz, yani hepimizin bildiği büyük alışveriş sitelerine giriyoruz. E-ticaret platformlarına. Bak yazmış zaten, e-ticaret platformlarında verilen gerçek siparişler dolandırıcıların yeni yöntemlerinde araç olarak kullanılmaya başladı. Sipariş sonrasında tüketicilere ulaşan kişiler. Peki kim bunlar ulaşanlar? Yani sağdan soldan birileri ise sıkıntı büyük. Eğer hani orada alışveriş yapmış olduğun mağaza diyelim, bu e-ticaret platformundaki mağazanın yani orada çalışanlarsa, o mağazanın sahibi ise veya orada da sıkıntı büyük. Yani yok, gerçi hani mesela oraya benim bilgilerimin gitmemesi lazım o zaman. O da doğru. Mesela tam alışveriş yapıyoruz ama benim bilgilerim şeyde kalsın yani, nedir o? E-ticaret platformunda kalsın. Cep telefonum falan işte yani. Tamam, isim soyisim olabilir. Adrese de şeye gerek yok. Oradan zaten bunların kendi kargoları falan filan var. Yani o kargo sistemiyle çözülür esasında o. Evet doğru, benim telefonumu niye el aleme veriyorsunuz siz ya? Tamam neyse, dönelim habere. E-ticaret platformlarında verilen gerçek siparişler dolandırıcıların yeni yöntemlerinde araç olarak kullanılmaya başladı. Sipariş sonrasında tüketicilere ulaşan kişiler çeşitli bahanelerle platform dışına çıkarak IBAN üzerinden ödeme talep ediyor. Bana ne? Uzmanlar bu tür taleplere karşı tüketicilerin işlemlerini yalnızca platformun resmi kanalları üzerinden yürütmesi gerektiğini belirtiyor. Şu mu oluyor? Sadece tahmin yürütüyorum. Mesela bir ürün aldım. Ha evet evet, bak şurada yazmışlar. Ne gibi bahaneler var? Tüketicilerin karşılaştığı yöntemlerden birinde gerçek bir alışverişe ait sipariş bilgileri kullanılarak ek ödeme isteniyor. İşte siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi gerekçelerle tüketiciler IBAN'a para göndermeye yönlendiriliyor demiş. İşte burada artık sen de o parayı gönderme be kardeşim. Çünkü neden gönderme? Bunları hep konuşuyoruz. Yani oraya o fiyat girilmiş, doğru girilmiş veya yanlış girilmiş. Diyelim bir yanlış girmiş. Yanlış girdiyse o benim sorumluluğumda olan bir şey değil. Ben o fiyatı gördüğüm için alıyorum zaten. Belki mesela farklı bir fiyat görsem pahalı gelecek, almayacağım. Şimdi hal böyleyken sen benden geliyorsun, diyorsun ki ya biz işte fiyatı yanlış girmişiz. İşte onun, atıyorum mesela 1000 liralık bir ürün aldım diyelim. Arıyorlar ki ya onun fiyatı kardeşim işte 1500 lira. Onu biz bir IBAN göndersek de onu oradan siz bir hayırlısıyla oraya yatırsanız falan filan diye. İşte orada şey, ben şey derim yani, tamam eğer bunu niyetim varsa, tamam ben bu ürünü iptal ediyorum derim şeyden, nedir o, site üzerinden. Ya da direkt hiç hani iptal değil, siteye söylerim. Müşteri hizmetlerine kardeşim böyle böyle bunlar aradı, niye bunlar arıyor beni diye onlara söylerim, onlar uğraşsınlar. Yahut eğer işin içine çıkamıyorsan siparişi iptal et. Ver şeyi, nedir o, aldığın ne varsa ver kargoya, geri gönder. Eğer öyle bir durum varsa yani. Her IBAN gönderene de para yatırırsak vay halimize. Ama biz evet, dediğim gibi biz dolandırılma konusunda şeyiz. İyiyiz, seviyoruz yani. Asıl sıkıntı hani böyle ardını aramıyoruz. Yani bu adam arkadaş buradan beni nasıl buldu, nasıl aradı, niye arıyor? Hiç o kısma bakmıyoruz yani. Direkt olarak arayanın istediklerini hemen yapalım, edelim diye. Kısa süre içerisinde iyi bana paraya gönderiyoruz. Bir daha tabii ki eşitten geçmiş oluyor. 7.59 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Efendim perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. İsmail kolay gelsin Mahmut abi. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Ondan sonra Özkan yine Acemler'de şenlik var abi, seni de bekleriz demiş.
Ben buradan görüyorum ne yaptığınızı, görüyorum. Dolandırıcılar profesyonel demiş Aynur. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa, mini minnacık, küçücük bir aramız var. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Reklam. Radyo S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Atiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, kahveyle aranız nasıl? Benim biliyorsunuz zaten iyi, gayet iyi. Hatta severiz efendim. Bazılarının biraz daha fazla iyi. Onlardan biri Finlandiya efendim. 6 saat kahve içmezseniz ajan ilan ediliyorsunuz. Topla topla topla topla. Al bunu da al, al bunu da al. Ne o, çay mı içiyor? Topla abicim, hepsini topla. Finlandiya'da kahve yalnızca sıcak bir içecek değil, günlük hayatı ve sosyal ilişkilerin ayrılmaz bir parçası. Dünyada kişi başına en fazla kahve tüketilen ülkeler arasında zirvede yer alıyor demiş. Hatta ülkede kahve tutkusu öyle bir seviyede bulunuyor ki 6 saat boyunca kahve içmeyen birine o ülkenin ajanı gözüyle bakıyorlar. Toplumdan dışlıyorlar direkt. Finlandiya kişi başına kahve tüketiminin en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kahve evde, iş yerinde, toplantılarda, kutlamalarda ve misafirliklerde günün farklı saatlerinde tüketiliyor. Ben de öyle yapıyorum. Ülkede kahve yalnızca sıcak bir içecek olarak değil, insanların bir araya gelmesini sağlayan sosyal bir ritüel olarak öne çıkıyor. Bizde çay bir tık önde oluyor bu konuda. Hep şeydir mesela, geldi bir çay söyleyeyim. İşte ziyarete giden çayın var mı? Çay biraz geç gelirse çaycıya borcum mu var? Bizde böyle yani. Kahve de var ama kahve çay kadar değil. Finlandiya'nın resmi turizm platformu efendim. Kahvenin ülkedeki günlük yaşamın en önemli parçası olduğunu ve Finlerin kişi başına kahve tüketiminde dünya liderleri arasında bulunduğunu belirtiyor. Nereden geliyor peki bu? Tamam, çok çok fazla detaylara vermişler. Geçelim onları. Bak, Finlandiya'nın kahve kültürü anlatılırken zaman zaman uzun süre kahve içmeyen kişi Rus ajanıdır şeklindeki mizahi ifadelerden söz ediliyor. Bir de Rus ajanı. Buna 6 saat kahve içmeyeni Rus ajanı ilan ediyorlar biçiminde renkli bir anlatım da eşlik ediyor denmiş. Niye Rus ajanı? Tamam, bir gönderme yapıyorlar, eyvallah. Dolayısıyla kahve içmeyi uzun süre reddeden bir kişiye Rus ajanı mısın diye takılması Finlandiya'daki yoğun kahve tüketimini abartan bir espri niteliğinde. Bu anlatının yaygınlığı ve kökeni konusunda ise kaynaklar arasında kesin ve ortak bir açıklama bulunmuyor denmiş. Zamanında biri söylemiştir bunu. Ne bileyim, o sırada belki Rus ajanları ülkede cirit atıyordu, bilemiyoruz. Bakalım, misafirperverliğin bir parçasıdır denmiş. Neden Rus ajanı diyor? Rus ajanı esprisini Finlandiya'nın tarihinden tamamen bağımsız düşünmek mümkün değil denmiş. Finlandiya 1809'dan 1917'de bağımsızlığını ilan edene kadar Rus İmparatorluğu'na bağlı özerk bir büyük dükalık olarak varlığını sürdürmüş. Ondan o zaman yani. Ayrıldıktan sonra da ajanlar gezmiştir orada. Bunlar ne yapıyor, ne ediyor? Hayırdır, bizden ayrıldınız. Kimlerle berabersin? Ayrıldın, mutlu musun? Gece mesaj geliyor mesela Finlandiya'yı Rusya'dan. Uyudun mu? Ya da sabah mesela rüyamda seni gördüm, iyi misin? Kötü bir rüyaydı. Etkisinde kalmışım. Bunlar hep iletişim kurmada ilk basamaklardır efendim. Yani ülkeler arası bu şey, ulusal bir durumdur yani. İnsanlığın her yaşadığı coğrafyada kullandığı terimlerdir bunlar. Uyudun mu? İşte kötü bir rüya gördüm, merak ettim. Hayırdır, her şey yolunda mı? Gibi. Böyle, bunlar sonra şey hani genelde bunlara cevap verilir çünkü. Ondan sonra bir de artık gerisi senin yeteneğine kalmış olan bir şey. Yani iletişimi devam ettirme konusu senin yeteneğine kalmış olan bir şey. Burada da şey, zamanında bunlar olmuştur yani, niye olmasın. 8-12 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Perşembe sabahını paylaşıyoruz. Haftanın uzun günlerinden biri dedik efendim. Abi günaydın, şükürler olsun, yine eski saatine gelmişsin. Hiç sorma. Jingle'ı bile duyunca çok sevindim diyor. Her sabah bizi işe götüren ve akşam eve getirendin. Akşam yayını da gelecek mi demiş Eray. Yok. Eray, her şeyi her yerde söyleme. Bazı şey, aramızda konuşalım bazı şeyleri. Bu arada çok soğuk, donuyoruz demiş. Bak iyi. Şanslısın, 10 derece. Neden öyle diyorum? Sabah ben gelirken baktım arabada. Abi 6 dereceydi ya. Sabah 6 derece, şu an 10 derece. Oho, git plaja. Güneşten yani direkt. 10 dereceleri görüyoruz şaka bir tarafa. Evet, soğuk.
dünkü yağış, bugünkü soğuk. Artık bak mesela bugün de hava kaç dereceleri göreceğiz? Hemen bakalım. 21'i göreceğiz ama o 21'i vurmaz tam olarak. Mesela yarın 23, cumartesi 24 ama pazarla beraber... Abo bak meteoroloji güncelleme yapmış. Pazarla beraber yağmur başlıyor. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Artık gri günlere alışın. Dün mesela kanalda şey olayı vardı. Bizim klasik olarak yaz severlerle sonbahar severler arasında. O kıymetli tartışma yaşandı. Ben hep söylüyorum ben yaz sevenlerdenim. Yani sıcak da, tabii ki sıcaktan da şikayet ediyoruz ama yani yani soğuk kadar olmuyor. Sonbahar severler gayet mutluydu. Biz yaz severler hepsi melankoli olmuş durumda. Sağa sola dağılmış bir haldeydik. Sorduk neden sonbaharı seviyorsun? Hani nedir bu yani? Derdin nedir diye. İşte böyle battaniye diyor, işte mont diyor, bilmem ne diyor. Ya dedik şu dışarı bak gri. Her taraf gri. Apartman var karşıda, binalar var gri. Oradan gökyüzüne bakıyorsun gri. Yani gözünle görebileceğin her şey gri ağırlıklı. Bu mudur mutlu eden diyoruz yani. Yazın bak sıcakta ne güzel bakıyorsun. Masmavi gökyüzü falan. Tamam öğlen arası biraz evet boğucu olabiliyor. Olsun yani o kadar da. Her gülün bir dikeni elbette olacak. Öyle bu aralar bizde yaz severlerle sonbahar severler arasında bir gerginlik var efendim. Müdürler arabulucu konumunda. Aydın iyi günler Mahmut abi. Vallahi ömrümüz yollarda geçiyor demiş. Maalesef evet yani ve bu yol çileleri bitmeyecek arkadaşlar. Bitmez yani artarak devam eder. Dünyanın her yeri için söylüyorum bunu. Bak mesela şu an bu nedir? Bak ta Kurtuluş'tan başlıyor yoğunluk. Görükle'yi falan geçiyorsun. Baya baya yoğun yani. Üniversite kavşağına kadar, göçmen konutlarından üniversite kavşağına kadar trafik yoğunluğu var. Sonrasında küçük sanayide, küçük sanayiden sonra yoğunluk tekrar başlıyor. Ateevler, Beşevler, Fatih Sultan Mehmet, Nilüfer metroya kadar yoğun. Ardından yine Acemler girişte yoğunluk var sevgili dinleyenler. Acemler'de çift yönlü yoğunluk var. Devamında şehir merkeze doğru iyi, Paşa Çiftliği falan güzel. Yani sıra meşilerde yine yoğunluk var ama Kültür Park civarının yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yani yoğun akıcı daha doğrusu, yoğun demeyelim, yoğun akıcı bir manzara var. Kent meydanını falan bu şekilde geçiyorsunuz Ankara yolunda. Davut Dede civarında yine yoğunluk görüyoruz her iki yönde de. Karşı tarafa baktığımız zaman şehir Acemler istikametinde Kültür Park'ta başlıyor yoğunluk. Kültür Park'ta bir başlıyor. Hani Kültür Park'ta başlıyor ama bir başlıyor, iyi başlıyor. Buradan Acemler, İzmir yolu istikametinde gittiğimiz zaman küçük sanayiye kadar bir daha yoğunluk var. Öyle söyleyeyim size. Mudanya yolundaki yoğunluğun, trafik yoğunluğunun daha çok arttığını söyleyebiliriz. Bir önceki saat dilimine göre. Nerede başlıyor yoğunluk? Oo. Ata bulvarını geçiyorsunuz. Yavaş yavaş trafik kendini hissettirmeye başlıyor. Fatih Sultan Mehmet bulvarı girişiyle beraber diyelim Mudanya yolunda. Trafik yoğunluğu bir artıyor. Acemlere kadar bu şekilde ilerlemeye çalışıyorsunuz sevgili dinleyenler. Karşı yönde ise Korupark civarında yoğunluk olduğunu görüyoruz. Genel olarak manzara bu şekilde. Benim görebildiğim yerlerde, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim. Mesela otobanda durum nasıl? Otoban çevre yolunda daha doğrusu. Orada da bakalım o tarafa doğru bir çıkalım. Ben bir çıktım İstanbul'a kadar gittim şu an. Yani orada da yer yer yoğunluk var ama çok anlatabileceğimiz türden değil yani. Anlatılmaz yaşanır. Bir adet Menis Fis dinleyelim. Ayna şarkılarından Tırtıl. Hemen ardından buradayız.

Melis Fis Tırtıl radyonuzdaydı. Ayna şarkılarından. Bu nedir? Bağışlanan eşyaların arasından servet çıktı. Bilerek mi bağışlamışlar? Hani şey, bilmeden hani şunu da bağışlayalım, bu da gitsin. İşte bize mesela bazen böyle şeyler oluyor. İşte bu bağışlarda falan işte eşya, hatta maalesef deprem zamanı bunu görmüştük. Hani insanlık adına utanç verici bir şeydi. Hani insanların tabii ki giymediği eşyaları paylaşması güzel bir şey. Yardımlaşma anlamında güzel bir şey ama arkadaş, giymemek demek yani yırtık pırtık olanları vereceksin anlamında değil. Hatta iç çamaşırı falan gönderen vardı biliyorsunuz. Böyle rezillikler gördük. Ondan sonra sahne kıyafeti gibi kıyafetleri, abiye kıyafetlerin gönderildiğini gördük. Bunlar yapma yani, yapma. Hani kendini de rezil etme. Tamam, belki seni kimse bilmiyor ama hani bunu senin biliyor oluşun bile yeter bence. Tabii o rezillik hissiyatı varsa. Öyle bir şey mi diye düşündüm. Veya işte hani bağış konusunda şeydir. Yani bağış için düşünmez mesela, hani elinden çıksın arkadaşlar. Hadi ver elimde gitsin diye. İngiltere'de bir hayır kurumuna bağışlanan eşya çantasından çıkan 18 ayar altın lüks saat. İyi, arada kaybolmamış. Hani bağışlandıktan sonra bu saati bir dakika dur bakayım. Açık artırmada 9.766 sterline, yani yaklaşık 635 bin liraya satılarak kurum tarihinin en yüksek değerli çevrim içi satışı oldu denmiş. Şimdi bu mesela saati hakikaten bağış olarak mı verdiler, yoksa böyle bir şey, bir şeyleri bağışlarken hani o saatte mesela kullanılmayan eski bir saat tadında mıydı? Eğer öyleyse o bağışı yapanın böyle içi nasıl yanmıştır?

Kurum saati fiziksel mağazada sergilemek yerine daha geniş bir alıcı kitlesine ulaşmak amacıyla çevrim içi satış ortağı aracılığıyla eBay üzerinden açık artırmaya çıkardı. Toplamda 46 teklifin verildiği açık artırma saatin 9766 sterline, işte 635 bin lira gibi bir rakama satılmasını tamamladı demiş. Vallahi helal olsun. Bak, fon araştırmalarına kaynak sağlanmış. Arada kimse saati de kaybetmemiş bu arada, farkındasınız değil mi? Yani orada bağış alıyor, bakıyorum şu saati oradan çaktırmadan cebe koyalım. Adamlara helal olsun yani. Neymiş? Daha önce 9400 sterline bir plak satılmış. 611 bin lira gibi bir rakam. 7502 sterline alıcı bulan ikinci el otomobil satışlarını geride bırakan saatten sağlanan gelir vakfın kalp ve damar hastalıkları araştırmalarına aktarıldı denmiş. Peki. Güle güle kullansınlar efendim. Güle güle harcasınlar. Devam ediyoruz. Hala orada şey diyeyim ama yani acaba saat karambole mi gitti? Yani bunu da koy. Tamam, şu saati atıver falan. Zaten kullanmıyoruz deyip. Eğer öyleyse. Nasıl bir şu an ciğer acısı vardır bilemiyorum. Emel, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Serviste dinliyoruz demiş. Teşekkürler efendim. Selamlar. Perşembe sabahını paylaşıyoruz dediğimiz gibi. Şimdi şöyle eskilerde ama yeni bir düzenlemeyle devam edelim. Bir ender oldu mu şimdi? Sonrasında buradayız.

Ender oldu mu şimdi radyonuzdaydı? Efendim edebiyat dünyası karıştı denmiş. Neymiş bu? Ödüllü kitap yapay zeka iddiası diyor. Ne ağda olabilir? Artık yapay zeka ile bunları yapmak çok kolay. İki satır bir şey yaz. Efendim bakınız. Bir roman. Yapay zeka kullanılarak yazıldı iddiasıyla tartışma başlamış. Yayın evi yazara destek veriyor. Yapay zeka tespit araçlarının güvenilirliği ise tartışmanın ayrı bir boyutunu oluşturuyor denmiş. Şimdi yapay zekayı test edenler var. Yani yazdığınız bir metin, makale yapay zekadan mı yoksa hani sen mi yazdın diye. Bunlarla bir de bunlar da yapay zekalı. Yani yapay zekayı yapay zekaya test ettiriyoruz efendim. Yani var mı böyle bir şey? Yani sen yapay zekasın, anlarsın bak bunlardan. Şimdi çok kolay, bak açalım mesela şuradan. Gemini'yi açalım. Bak açıyorsun, al ben sana direkt canlı yayında kitap yazayım. Kaç sayfa olsun? Ne diyelim mesela? Bana polisiye roman diyelim. Polisiye roman yaz. Kaç olsun? 100 sayfa. 100 sayfa. Ne olsun mesela? Nasıl bir şey? Ne olabilir ya? İşte hırsızlar. Hırsızlar. Çok saçma olacak ama aklıma bu geliyor. Hırsızlar bir eve girdiğinde ev sahibi ile karşılaşsın. Karşılaşsın. Ondan sonra hiç böyle şey olarak film gibi düşünmeyin. Böyle şey yazmayacağız. Ev sahibini dövsünler. Hani normalde şey olur ya, iyiler kazanır ya değil. Ev sahibini silahla yaralasınlar. Ondan sonra ne bileyim, dizi gibi olacak ama polis peşlerine düşsün. Romanın sonunda romanın sonu ne olsun? Hırsızlardan bir tanesi bir tanesi, bunun ne olsun cinsiyeti? Kadın mı erkek mi? Bir tanesi yani dur diyeyim, kadın olan diyelim, kadın olan ev sahibine aşık olsun. Evlensinler mesela. 100 sayfa yazdım, bakayım ne diyecek. Bastım enter'a. Bak bana polisiye roman yaz. 100 sayfa. Hırsızlar bir eve girdiğinde ev sahibiyle karşılaşsın. Ev sahibini silahla yaralasınlar. Polis peşlerine düşsün. Romanın sonunda hırsızlardan bir tanesi, yani kadın olan, ev sahibine aşık olsun, evlensinler dedim. Cemine'nin ilk yorumu: harika bir polisiye romantik kurgu fikri diyor. Ya ne demezsin. İstediğin temel olay örgüsünü, soygunda kazayan yaralanma, polisin nefes kesen takibi ve suçtan aşka uzanan şaşırtıcı final içeren merak uyandırıcı ana hatlarıyla tamamlanmış kısa bir roman taslağı diyor. Hazırladım. Bakalım neymiş? Bölüm 1. Karanlık çarpışma. Başlık bile var. Bak kitabın adı belli. Gece Yarısı Yankısı. Suç ve Kefaret. Tüm kitapçılarda. İstanbul'un sakin ve nezih semtlerinden Moda'da, yer belirtmediğim için İstanbul yapmış. Yağmurlu bir sonbahar gecesi, profesyonel hırsızlar Mert ve Selin, şehrin en değerli antika koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan iki katlı müstakil bir eve sessizce girerler. Selin işin teknik kısmıyla, işte kilitler, alarm sistemleri ilgilenirken, Mert içerideki değerli tabloları ve objeleri paketlemektedir. Ulan bildin yaz, ne kadar, bir dakika, bölüm 2 demiş, böyle böyle şey. Buradan bak bir daha türeteceğiz. Yani birkaç soru soruyor. O soruları cevaplayacağız. Nasıl olsun? Böyle olsun, şöyle olsun. Bak romanın kapanış cümlesi şu: hayatımı, bak ev sahibi Demir, bu arada ev sahibinin adı. Hayatımın en büyük hırsızlığıydı. Kalbimi tamamen çalacağını o gece bilmeliydi. Tüm kitapçılarda ve çok yakında Netflix. Böyle yani, bunları yapabiliyorsunuz. Ama bunları da tabii ki bir takım programlar veya uygulamalar veya internet siteleri hani yapay zeka olup olmadığını anlıyor. O da ayrı bir durum. Senem diyor ki bizim diziler gibi oldu. Güzel demiş ya. Tabii.
yapıyoruz bu sporu. Oradan ben çıkartırım yani. 100 sayfa çıkar bunda. Bana şey taslak olarak verdi. Oradan işte şey fikirlerimi merak ediyor. Yani şunu şöyle yapsak gibi öyle düşün. Şimdi hepsini okuyamam da. Hani bunu böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım, buradan mı devam edelim diye. Öyle fikirlerimi soruyor. İşte oradan yürü bir daha yani. Ay ay ay ay. Teknoloji be. Ya yapay zeka şarkıları dinliyoruz işte. Ne bileyim ondan sonra. Hani bazıları çok kusursuz. Biraz da para ödediğiniz zaman yani yapay zeka yani sadece bedava olarak değil de hani böyle abonelik falan aldığınızda çok daha farklı şeyler çıkartıyor yani. İşte bak bir sürü artık şimdi YouTube zaten yapay zeka şarkılardan geçilmiyor. Hele mesela birkaç tanesi popüler oldu. Popüler olduktan sonra herkes şimdi o sitelere giriyor. Ondan sonra abone oluyor. Birkaç satır hatta bak şarkının sözünü yapay zekaya yazdırıp şarkıyı da yapay zekaya yaptırıyor. Hani iş artık böyle yani. Bak mesela yapay zeka iyi kullanılırsa gerçekten harika demiş mesela sevgili Burak. Orası öyle tabii ki. Sen ne istiyorsan sana onu veriyor. Biraz da tabii ki kullanacağın komutlar da önemli. Yani o istediğin şeyi iyi anlatman gerekiyor. İşte görüyorsunuz kusursuz fotoğraflar bir dünya. Videolar çıkıyor artık karşımıza. Yani onların gerçek olup olmadığını anlamak bile bedavalarda gerçek olmadığı belli oluyor da. Öyle paralı olanlarda onların hani gerçeğinden ayırt etmek bile zor yani. Hep onu söylüyoruz artık. Önceden şey denirdi. Hani görmediğim şeye inanmam diye. Artık gördüğün şeye de inanma. Artık biraz daha manuel bir hayata dönmemiz gerekiyor inanmak için. Yani temas etmediğin bir şeye inanmayacaksın. Dokunman gerekiyor. O da şu an için öyle. İleride bu dokunduğumuz şeyin de gerçek olup olmadığını anlama konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü insansız robotlar artık daha profesyonel olmaya başladı. Son yarım saate geçiyoruz. Yo.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

ve güzelim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Astroloji dünyasına bir bakalım. Flört etmek kanında olan dört burç denmiş. Hani rahat duramayan diyebiliriz. Hani bu burçlardan biriyseniz, çok büyük sıkıntı yok. Zaten hayat akışınız böyle. Yani flört etmeden duramıyorsunuz yani. Ama bu burçlardan biri değil de partneriniz bu burçlardan biri ise ver oradan cendereyi. Bak ne demiş, bazıları bir bakış elde etmek için bütün akşam çabalarken bazıları sadece varlıklarıyla ortamın yer çekimini değiştiriyor diyor. O derece iddialı. Astrolojiye göre çekiciliği, zekası ve gizemiyle zahmetsizce büyüleyen dört burcun çabasız flört kodları diyor. Bu iyi bir şey. Şimdi bak gidiyorsun bir yerde, koca akşam uğraşıyorsun etkileyebilmek için. Olmuyor. Kısmet değilmiş. Ama öteki geliyor, gelmesi bile yeter. Hangi burçlar bunlar bakalım efendim. İlk sırada Aslan Burcu denmiş. Aslanlar online mısınız? Aslan burçları bir mekana girdiklerinde gölgelerde kalmayı beceremezler. Yüksek enerjileri, dik duruşları ve kendilerine olan sarsılmaz inançları daha tek bir kelime daha yetmeden bakışları üzerlerine toplar demiş. Birinden hoşlandıklarında bunu gizlemek ya da stratejik oyunlar oynamak onlara göre değildir. Doğrudan, direkt bodozlama, göz teması kurar, cömertçe iltifat eder ve sohbetin merkezine karşılarındaki insanı alırlar. Aslanların en çekici oldukları ansa şüphesiz bu etkileme gücünü kanıtlamaya ihtiyaç duymadıkları, sadece kendi oldukları o çabasız anlardır demiş. Peki biz bunu taktik olarak deneyebilir miyiz? Aslan burcu değiliz ama şimdi aslanların ne yaptığını öğrendik. Ne yapıyor? Gidiyor, direkt olarak göz teması kuruyor. Oradan hemen cömertçe birkaç iltifat. Sonra bir daha öyle yani. İkinci burca geçiyoruz. İkizler denmiş efendim bak. İkizler burcu için baştan çıkarma sanatı fiziksel bir gösteriden ziyade zihinsel bir dans gibidir. Doğal merakları ve kelimelerle kurdukları kıvrak bağ sayesinde karşılarındaki insanı tek bir sohbetle zahmetsizce etkileyebilirler diyor. Bu yetenek bu. En büyük güçleri o anın içinde doğan kendiliklerinden olma halidir. O anın içinde doğan kendiliklerinden olma halleridir. Bir ikizlerle flört etmek ağır bir baştan çıkarma senaryosu gibi değil, saatlerin nasıl geçtiğini unutturan, kahkahalarla dolu büyüleyici bir sohbet gibi hissettirir demiş. Ancak bu durum tatlı bir karmaşayı da beraberinde getirir. Neden? Çünkü ikizler. Ruh hali değişebilir o an. Başka ne var mesela? Üçüncü burç hangisi? Terazi burcu. Şiirsel bir denge ve karşı tarafı özel hissettirme sanatı diyor bak terazi için. Vay arkadaş. Venüs'ün zerafetini taşıyan terazi burçları dozu mükemmel ayarlanmış doğal bir çekiciliğe sahiptir. Genellikle odadaki en yüksek sesle konuşan kişi değillerdir. Ancak dinleme sanatında ustadırlar. İnce detayları fark eder, karşılarındaki insanın ruh halini bir ayna gibi okur ve ona kendisini odadaki tek ve en güzel insanmış gibi hissettirirler. O da bak nereden vuracağını biliyor. Bak, ruh halini okuyor, çözüyor. Ona göre şerbet veriyor. Estetiğe, dış görünüme ve bıraktıkları ilk izlenime büyük önem verdikleri için onların yarattığı o çekim alanı asla tesadüfi değildir. Arkasında zevkli bir zarafet barındırır demiş. Ve son burca geçiyoruz efendim. Şaşırmadık, akrep. Ne demiş akrep için? Bakışlardaki gizem ve yoğun kimya. Akrep burcu bu oyunu çok daha derin ve karanlık bir kulvarda oynar diyor. İkizler kelimelerle, aslansa ışıltılı enerjisiyle kazanırken akrep için bazen sadece derin bir göz teması yeterlidir demiş. Manalı bakışlar. Kendi dünyalarının kapılarını hemen açmazlar. Bu çözülmesi zor, gizemli ve ketum duruşları onları karşı konulmaz bir çekim merkezine dönüştürür diyor. Birine odaklandıklarında gösterdikleri ilgi o kadar yoğun ve keskindir ki bunu hissetmemek imkansızdır. Ama peki ya karşındaki böyle çok ilgi seven biri değilse? O da var mesela. Hani böyle fazla ilgi geldiği zaman bir de boğulursun yani. Hani sürekli böyle bir şey, kapana sıkışmış gibi. Onu ne yapacağız öyle bir durumda? Tamam, akrep kendine göre gitti. Baskıyı kurdu, ilgi baskısı da. Karşıdaki de bu ilgiyi sevmiyorsa o da sıkıntı yani. Bunlarmış efendim bakınız. Asla rahat duramayan, flört etmek kanında olan dört burç efendim. Aslan, ikizler, terazi ve akrep. Bu burçlardansanız muhtemelen zaten mevzuyu biliyorsunuzdur.
Değilseniz partner mesela bu burçlardansa biraz daha böyle dikkatli olmakta fayda var bir sağa sola gidildiğinde. Biraz daha bakmak lazım. 8.48 saatler Radyo S'te. Perşembe sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Biz bak kovalar falan filan düz yok yani o yetenekler. Bizde şu var efendim, aa ne uğraşacağım ya. Aa Demir Demirkan. Saat kaç? 8.49. Tamam, Demir Demirkan dinlenir. Sonra da hatta programın da sonuna gelinir. Programda toparlanır yavaş yavaş. Bir aşk var edin diyelim. Sonrasında yavaş yavaş programı toparlayacağız.

0: Kıraç Tek Hatıra radyonuzdaydı. Işıl bu arada günaydın Avustralya'dan selamlar demiş. Selamlar, günaydın. Ağlayın a dostlar diyor. Yengeçlere ağlayın demiş. Dur ama yengeçler... Var mıydı listede yengeçler ya? Aa, ne var, neler vardı, dur bak kapattık da. Hani o konuya çok uzak olduğumuz için direkt kapattık konuyu. Evet, perşembe sabahını paylaştık sizlerle, gitme vakti. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın sabah saat 7'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da Namit'in Ay Muhabbet'te bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
0: Reklam.

0: reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün, dışarıda çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: Reklam. Radyo
1: S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimdeyse kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun. 1-1-2
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
10: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
11: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
12: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
13: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
14: Radyo S.
15: Güne bakan başlıyor.
16: Güne bakan.

Yeter ki onursuz olmasın aşk. Yeni Sezen Aksu şarkısı ve Levent Yüksel'de. İlk albüm, albümün de açılış şarkısıyla. Bugünkü programı açıyoruz. 95.6 radyosundayız. Güne Bakan'la yayındayız. Tam bir saat boyunca 14'ü gösteren dek saatler bugün 90'larla birlikteyiz. Ardından da yeni şarkılar çalacağım sizlere. 15'e kadar tam 2 saat boyunca Güne Bakan başlığı altında birlikteyiz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Yeter ki onursuz olmasın aşkta Levent Yüksel vardı. Hemen ardından Sertab Erener'in şarkısında da vokallerini duymaya başladınız bile. Alttan alta geliyor. Yıl 94, Sertab Erener ve Sevdam Ağlıyor.

Mustafa Sandal Gidenlerden 96 yılından. Mahmut kaç gündür benden bitinden bir şarkı istiyor. Grup Vitamin'in zamanında çok hit olmuş, çok güzel şarkıları var ki. Onlardan bir tanesini hadi çalalım artık. Cahit abim, Ezgi, Cem ve bana göndermiş, ben de Mahmut'a gönderiyorum. Turkish Cowboy'la ve Grup Vitamin.

Bir hareketli şarkı daha çalacağım. Ondan sonra Yıldız Tilbe'nin en sevdiğiniz şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ama önce Nazan Öncel gelecek. Yine 94 yılından dillere düşeceğiz seninle.

Reklamlara bağlanacağız ama reklamlara böyle slow bir şarkıdan geçiş yapmak istemiyorum. Önce Masar Fatih Özkan'ın benim de çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi Ne Bileyim Ben. Sonra kısa bir reklam, reklamlardan sonra yine 90'lardayız ama tarzı biraz değiştireceğiz.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

bir Sezen Aksu şarkısıyla 95 yılından Sibel Tüs'ün Kaçın Kurası. Hakan Peker'le devam ediyoruz. Yine aynı yıl çıkardığı albümden Aşkımız Göze Mi Geldi?

Pazartesi günü ölüm yıl dönümüydü. Sevgiyle andık, yine şarkılarından çaldık. Bugün de bir kez daha hatırlayalım, analım. Sevgili Mahmut bir şarkıda kendin seç kendini armağan et diyor. Bu şarkıyı ben kendime armağan ediyorum. Metin Arolat'tan yıl 95 ilk albüm Ayrılık Olmaz'dan Dert Değil gelecek şimdi. Aşkın Nur Yengi'nin hemen ardından.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu, şair, sanat güneşimiz, paşamız, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri. Hatta en büyük ismi de diyebiliriz. Sanata olan katkılarından dolayı 1991'de Devlet Sanatçısı unvanıyla ödüllendirilmiş. Türkiye'de verilmeye başlanan altın plak ödüllerinin de ilk sahibi. Müzik yaşantısı boyunca da 600'ü aşkın plak ve kaset kaydetmiş. 300'ü aşkın şarkı bestelemiş. Sevgili Zeki Müren, ölümünün 30. yıl dönümünde saygıyla, sevgiyle anıyoruz kendisini. Ve onun yorumuyla yine güzel, keyifli bir şarkı çalacağım sizlere. Şeytana uyduk bir kere. Zeki Müren.

bilsen, nasıl pişmanım bilsen, rahat mıyım sanki ben, mesut muyum sanki ben. Ağladıkça, inledikçe, ah ettikçe böyle sen. Ağladıkça, inledikçe, ah ettikçe böyle sen.

0: nasıl pişmanım bilsen, rahat mıyım sanki ben, mesut muyum sanki ben. Ağladıkça, inledikçe, ah ettikçe böyle sen. Ağladıkça, inledikçe, ah ettikçe böyle sen. Şeytana uyduk bir kere, şeytana uyduk bir kere, şeytana uyduk.
1: Zeki Müren, Sanat Güneşimiz, 24 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de Kültür Park'ta TRT'de konuk olduğu son programından sonra yaşamını yitirmişti. Sanat Güneşimiz Zeki Müren'i saygı, sevgi, rahmetle anıyoruz. Onun bir şarkısını da Kıraç yorumluğuyla çalacağım sizlere. İşte Benim Zeki Müren adlı albümde yorumlamıştı. Kıraç ve Berduş.

Radyo SS. Aslında normal süremde sadece bir şarkılık zamanım kalmış. Ama ve lakin ben iki şarkı çalacağım. İlki Seden Gürel'den geliyor, Çalkala. Ardından da bir Serdar Ortaç şarkısı Gamzelim'le unutulmayanları ve 90'ları bugünlük bitireceğiz. Sonra kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra. Bu akşam, yarın akşam nerede, ne var? Hepsi burada Güne Bakan'da.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Zeki Müren şarkıları çaldım sizlere az önce. Arda arda çok da güzel ve keyifli geldi. Bu akşam da vefatının 30. yılı Zeki Müren'i anma gecesi düzenleniyor. Merinos'ta Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda. Saat 20.30'da başlayacak. Sunucu Nalan Öketuran, Şef Murat Süslerer. Konuk sanatçı ise Nükhet Duru. Nükhet Duru'ya ayrıca Nil Konder Korosu da eşlik edecek konser boyunca. Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerini Nükhet Duru'nun eşsiz yüz yorumuyla dinlemek istiyorsanız ücretsiz gerçekleştirilecek bu özel konserin biletleri rezervasyonluymuş bu arada. Biletleri etkinlik.osmangazi.ben.tr adresinden temin edebiliyorsunuz.

0: Can Bonomo, Sen Gül diye yeni şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Ardındansa Tantaşçı var sırada. Sende de Benden Var adlı turnesiyle birçok şehirde stadyum konserleri verdi. Ve yavaş yavaş Bursa konserinin tarihi de yaklaşıyor. 10 Ekim'de Cumartesi akşamı Sky Park'ta Bursa'da Tantaşçı konseri gerçekleştirilecek. Hemen ertesi akşamda 11 Ekim'de Pazar akşamı yine Sky Park'ta Modelli konseri bizlerle, Bursalılarla olacak. Bu iki konserin de biletleri satışta. Arda arda çalacağım. Önce Tantaşçı gidişatla burada. Ardından da Model yeni şarkısı Ölürüm Daha İyi Gelecek radyolarınıza.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca Ast TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Duygusal yoğunluğu yüksek, anlatımı, karanlık atmosferi ve sade yapısıyla öne çıkan bir şarkı. Söyle İnan'a. İçe atılmış sözler, geç kalmış itiraflar ve doğrudan söylenemeyen duygular etrafında şekilleniyor. Umey Rus'un önceki çalışmalarında kurduğu müzikal dünyanın devamı niteliği taşıyor bu şarkı. Yaratım sürecinde geleneksel müzik üretim yöntemlerini yeni nesil dijital ve yapay zeka destekli araçlarla bir araya getirmiş, çağdaş bir proje olarak konumlanıyor. Ancak teknolojik taraf şarkının merkezinde değil, esas odak duygu, anlatı ve dinleyicide bıraktığı etki. Aynen bu sözlerle anlatılmış ve bugün bizlere servisi yapılmış Umey Rus'un yeni şarkısı Söyleyin Ona. Kalbinin yarasının hemen ardından buradaydı, radyodaydı. Bir cover şarkı çalacağım şimdi sizlere. Bu şarkıyı da Elif Turhan seslendirmişti bir aralar. Bir Özdemir Erdoğan klasiğidir. Aç kapıyı, gir içeri.

baş. Tabuları yıkmaya hazır mısınız diyor Mor Komedyen. Bu gösteri astrolojiden kuantuma, kadın erkek ilişkilerinden cinselliğe kadar hayatın en cesur konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor. Mizahın sınır tanımadığı, tabuların kırıldı ama kahkahaların hiç eksik olmadığı bir akşam sizleri bekliyor. Aşırı rahat herkese göre olmayabilir ama yeterince cesursanız ve muziplikten hoşlanıyorsanız, tabuları yıkmayı seviyorsanız bu gösteri tam size göre. Sadece yetişkinler için hazırladığımız bu deneyimi kaçırmayın diyor. Sevgili Murat Genç, yani Mor Komedyen, stand-up gösterisiyle bu akşam uzun bir aradan sonra tekrar Bursa'da saat 20'de Bob sahnede seyircilerini bekliyor. Son biletler bu arada, hem de %50 teknik koltuk indirimli. Biletini al.com'da.

Bu hafta sonu tüm sinemalarda sinema festivali var. 26-27 Eylül'de Türkiye'nin genelindeki sinema severleri bir araya getirecek bir festival. Tüm sinemalarda, tüm seanslar, tüm filmlere sadece 90 lira, bir bilet 90 lira, bir biletle normalinden aslında neredeyse 3-4 katı az fiyatla filmleri izleyebileceksiniz. Geçen yıl da yapılmıştı yine böyle bir etkinlik. 27-28 Eylül tarihlerindeydi. Bugün böyle baktım da geçen yıl bir hayli fazla da ilgi görmüş. Bu yıl da öyle olacağı benziyor. Geçen yıl 80 liraydı, bu yıl sadece 10 lira zam yapmışlar ve 90 lira diyorlar. 2 gün içerisinde 760 bini aşkın seyirci sinemalara gitmişti festivalde. Ve bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde yapılıyor. Biraz daha aslında kapsamlı ve geniş bir festival olacak. Çünkü açıklanan güncel listeye göre sinema festivali Türkiye'nin 73 ilindeki 261 katılımcı sinemada gerçekleştiriliyor. İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Antalya'ya, Bursa'dan Trabzon'a kadar Türkiye'nin birçok noktasındaki seyirciler kampanyadan yararlanabiliyorlar. Peki festivalde hangi filmler var? Onları şöyle bir ileteyim sizlere. Animasyon filmleri ki Cuma günü vizyona girecek. Kahraman Köpek Charlie, Kartopu Oyunu, Kediler Firar'da Mısır Operasyonu, Kristal Gezegen Yeni Dünya ve Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri adlı animasyon filmler var. Yerli iki film var programda. Damat Mektebi ve Üç Harfliler Mühür adlı film. Yabancı filmler arasında ise Avengers Endgame, Charlie Harper, Her Şeye Rağmen, İsyan, Odyssey, Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, Resident Evil, Sınırsız ve Vahşinin Kalbi. Brad Pitt'in son filmi Vahşinin Kalbi sadece ve sadece cumartesi günü oynuyor. Pazar günü yok çünkü gösterim tarihi bir sonraki hafta cuma. Ama festivalden yararlanabilmeniz için sadece cumartesi gününe özel salonlarda izlenebilecek. Sadece ve sadece 90 liralık bilet karşılığında. Bursa Radyo SSS. Bu akşam çok da güzel bir oyun var Aspera sahnede, hatta premier yapıyor. Molière'in 17. yüzyıldan bugüne hala kahkahalarla konuşulan başyapıtı Hastalık Hastası. Bu oyunun başlama saati de 20.30. 2 biletin 1 bedava kampanyasıyla, biletler de ayrıca biletinal.com'da. Son iki şarkıyla bugünlük de veda edeceğiz. Yarın haftanın son programında aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Kendinize iyi ve hoş bakın. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek

destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: sen bana nasıl?
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: kapalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam. Radyo S. Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere

Durdu zaman, durdu dünya. Girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya.

0: Bursa Radyo F.
1: Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

dön artık. Uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?